Şerman ama nasıl mesut seri kıkamıyor kıkamıyor yetmer anam karet mu tarafang darsat da tavur mes kamera dren mer korsat siro.